0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM Youth, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İproin istasi.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63.

aşk acısı çekmemeye yemin etmişken, teker teker yeminleri bozuyorum.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
0: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
1: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
0: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
1: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
0: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
1: Bölgesel boyama parlatma.
0: Oto farlarının boya ve parlatılması.
1: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
0: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
0: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
1: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: tatili.
1: Bağırma lan, milletin üstünde.
0: Müzik kervanı.
2: Ondan sana anladığını.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etine.
4: 10, 9, 9. Neydi o lan?
5: 8 abi.
4: Evet. 8, 7, 6.

Kabe'de hacı... Yo, o değil be, dur daha yavrum. O lanetçi Kabe'de hacılara huda. O değil mi oğlum? Sakin, sakin. Nereden çıktı o sabah sabah aklıma gelmiş? Hep videoları izliyoruz. Canlar günaydınlar, merhaba. Ya o şarkıyla girmedim canım. O farklı bir şeydi, aklıma gelmiş. Böyle videoları izlerken böyle arada karşınıza çıkıyor ya. Acayip acayip videolar ha. Bu da varmış diyorsunuz. Efendim hepinize Radyo Kral'dan, Kral FM'den, On Air Medya Grup'tan, sizin radyonuz Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Haşim Çolak. Yine güzel bir günde 18 Haziran. Haziran'ın yarısını geçmişik hemen. Yaza dair yani o kadar sıcaklar, beklediğimiz sıcaklar şimdilik olmadı. Ama ve lakin işte bu cumartesi, pazar, sabato, kiloku, weekend cayır cayır. Birkaç vakit geçsin sen görür sıcakları. Ya şimdi sonra da şikayet ederiz. Breh.

baya. Ne bu sıcak baya. Günaydınlar. Yeah. Mesut'um demin sonra deriz abi çok sıcak oldu gel gidelim Portolazo'ya çamur banyosu yapalım. Evet, bizim Portolazo dediğimiz yerde Karaağaç. Eskiden öyle deniyormuş Portolazo, Karaağaç bölgesi. Samimi söylüyorum bak. Efendime söyleyeyim, orada çok çamur var. Mesela belirli bir yerinde çamur var değil mi kaptanım? Şimdi okyanus kaptanına Portolazo'daki çamuru soruyoruz. Her neyse, o da bilir oralarını değil mi? Mesut kaptan, kaptanı derya Mesut'um. Günaydınlar. Günaydın kaptanım. He, çamur var Portolazo'da. İyi geldi diyor. Yani o çamurun şifalı olduğu söyleniyor. Bir zamanlar bir vakitlerde bir arkadaşımla gittim. Şöyle dedi. Aşim dedi, bu çamurdan dedi benim kafama biraz sürer misin dedi. Allah Allah. Dedim tamam arkadaş, süreyim kafana ne için? Ha, bu arada saçları seyrekti, dökülmüştü. Böyle bir kellik vardı. Belki dedi bu çamur dedi iyi gelir, Portolazo'nun çamuru. Sürdük kafasında, buladık çamuru, buladık çamuru, buladık çamuru. Sonuç itibarıyla herhangi bir saç çıkmadı. Öyle bir instanti olarak da kaldı. Kalimera, Seolus. Nereden girdi bu çamur mesela? Kabe'de hacılardan başladık. Kabe'de hacılara hudak. Kaptanım ne yapıyor canlar? Küçük evlatlar falan herkes iyi mi? Abim çok çok çok çok güzel giriş. Süper, bayıldık bayıldık demiş. Kral FM dinleyicisine de yakışan bu zaten oğlum. Sağ olasın kaptanım. Sevinç Market günaydınlar. Emircan. Oho, bugün erkencisin Emircan. Morgan demiş, bir de fotoğraf göndermiş. Açılmıyor fotoğraf Emircan. Bak söylemesi benden açılmadı. Nasıl bir fotoğraf gönder ne oğlum Morgan? Hollanda. Az önceki video İskeç'imizin videosu. Sorduğu bir dinleyicim bu video nerenin diye, İskeç'inin. Böyle arada İskeç'imizin güzel videosunu çekiyorum. Gurbette olan dinleyicilerimiz bir görsünler. Hava bugün İskeç'imizde mükemmel. Memleketi harika. Nezika Hanım günaydınlar. Mutlu günaydın. Ruhan günaydın. Faika ablam. İzmir'in çiçeği. Günaydın ablacığım. Yeryüzündeki her şeyi gökyüzünden nasibini alır. Siz de nasibinizi alın. Gülmek en güzel sadakalardan bir tanesi. Bir de bedava ya. Bol bol verebilirsiniz sadakanızı. Günaydın canlar. Good morning everyone. How are you today? Başka bir dilde de Brezilya, Fasça mı konu? İskoçya. Meksika dilinden de mi söyleyelim? Dobro utro.

of coffee has 14 years of worthiness demesi şu ki, İngiliz demiş, rahmetli Shakespeare'ın lafı bu. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı verdi. Shakespeare de bizden almış galiba onu. Bizden öğrenmiş. Rahmetli Shakespeare. A cup of coffee has 14 years of worthiness. Thank you very much. Dur bakayım, Ömer bir daha gönderdi. Emircan, açılmıyor be canım. Yani sen fotoğrafı böyle devamlı gönderdiğin için demek ki önemli bir fotoğraf. Ciddi söylüyorum, açılmadı. Bir daha bir gönder. Günaydın Aşım abim, iyi yanlar. Bas bütün kopçelere. Hepsine basamam. O kopçelerin hepsine basarsak yandık. Sembali gördün kaç tane kopça var. 426-430 kopçaya yakın kopça var. Hayırdır, sen ne tarafa gidiyorsun Murat'ım? İyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Arabada bizi dinleyen dinleyicilerimiz, emniyet kemerlerinizi takın.

Kadro gelmedi, veriyorum coşkuyu Emircan. Ne oldu oldu, Kün abi benden kaçtı. Ekvador'dan fil dişi sahiline, Almanya'dan İsveç'e, Hollanda'ya, Paraguay'a, Brezilya, Fas, İskoçya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Kore, Meksika, Katar, Kanada, Bosna Hersek, Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan. Hepsi dinliyor. Kanada'yı dinlemiyorum, Kanada'da bizi be. Arzu, Kanada'da dinleyicimiz var mı? Nasıl, İskeçemizin böyle görselini beğendin mi Arzu? Baktın mı Messenger'da? Instagram'da be, ben Messenger'da da baksana. Günaydın, Kalimera. Ay, Arzu da yabancı dil sayısını 6'ya çıkardı. Günaydın, Kalimera, Guten Morgen, hayırlı sabahlar. Güzel bir yayın olsun Haşim, iyi yayınlar. Güzel yayınlar, güzel dinleyicisiyle olur. Çok çok teşekkür ederim. Alkışlarla bu sabah yine programı açtık. Kanalın güzel dinleyicilerine, kaliteli dinleyicilerine. Ha bakalım, ha bakayım bakayım. Marabayım bayav. Hey, Aynalı Baba. Hoş geldin Aynalı Baba. Günaydın Arcanlar. Stuttgart geldi, Recep Usta. Mastoras, Kalimera Filamu, Poli Poli Kalimera σε όλους από τον Ιδραυλικό, Ιδραυλικά, τα ψηλά, ψηλά μου, τα φιλιά μου, να σου οκιόν πόλου, τι τα τα φιλιά μου στην καλοκαιρινή Ελλάδα μας, μπρέι, ροζιέτε με ρετζέ που είστε, πεθύμησες, Ελλάδα, αχ Ελλάδα σ' αγαπώ, τσαλόλα μου σάρκη, γουζάρ όλο, δείμε. Για να σε ρωτήσω, Δεβίς, δω και να σου επιθυμίσω ότι από σήμερα η ημέρα μικραίνει. Δούρμεαου, ciddi mi? Bugünden itibaren günler küçülmeye mi başladı? Dur daha yaza girmedi be Recep Ustacığım, mastora. Oo. Sen bizim Portal House'a geldin çamurunda. Aynen baba. Sabah sabah kaşınma. Takışma. Fingirdeşme, hırpalarım bak. Sayı söylüyorum be, çamurla arkadaş dedi, sür bakalım dedi be, şifalıymış bu çamur dedik, belki saç falan çıkar dedi. Ben de aldım çamuru, plaç bir yapayım, sür Allah sür, sür Allah sür. Kelin şey olsa başına sürermiş derler, bizdeki de o muhabbetten oldu. Sonuç itibariyle. Kanada'da kesin vardır ama yazmıyordur. He. Yakında dayanamaz, kesin seni ben gibi bulur. Vallahi hatırlayamadım, Arzu nasıldı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Biraz çok mesaj falan geliyor ki bazen gün boyunca. Hatırlayamadım şimdi. Güzel İskeçemizi Instagram'da paylaştık. Hasret gidermek isteyenler tabii ki de dinleyebilirler ve izleyebilirler. Hoş geldiniz canlar, şeref verdiniz. Türkiye'den Yunanistan'a giriş ortalama 2-3 saat 9-15. Günaydın Bakü'den. Daha hızlı geldim. Bakü, Mehmet İlyasoğlu Bakü'den bizi dinliyor. Günaydınlar kardeşim. Niye Messenger'daki fotoğraflar bugün açılmıyor? Bakü'den gönderdi fotoğrafı Mehmet'im. Az önce Emircan Hollanda'dan gönderdi, o da açılmadı. Sıkıntı bende mi, Messenger'da mı genelde böyle bir sıkıntı var? Mehmet'im Azerbaycan, Bakü, günaydınlar. Teşekkür ederiz. Çok çok selam söyle Bakü'ye. Hayırlı işlerin olsun. Gelirken boş gelme. Günaydın aşağı ağam, bizi özledin mi? Özledim arkadaş. Özlemem Hacı Bedel'in. Bak şimdi Hacı Bedel'in gönderdiği mesaj şey de açılmadı. Fotoğraf da açılmadı. Var bir sıkıntı var. Hamdi'cim günaydınlar. Fotoğrafı göremiyorum ki, kaç kişisiniz fotoğrafta? Görmedim.

Aha, dur bakayım okuyayım ben şimdi şarkı arasında onu. Şey yazmışlar. Ha, ben de buldum şimdi seni, tamam.

İlk önce Kral FM sayfasından göndermişsin. Arayan bulurmuş. Danke schön. Hamdi ile beraberiz. Kolay gelsin çocuklar. Kayışları taktınız mı kayışları? İmniyet kemerleri takılık. Hüseyin Keşan. Günaydın Hüseyin'im. Vallahi gelsin, bir şey de kaçmıyor senden mi arkadaşım bayan? Doğa susak ağzını dinleye dinleye sen de. Günaydın agacım. Dün mayonun rengini görmüşsün, duydum. Horoz arkadaş. Sen ne yaptın bakalım, ben akşamdan beri tavuklarla ilgilendin mi? Vallahi be. Kaç tane? Kaç tane yumurta vardı? Hadi be. Yasin evet. Güzel mayo almış arkadaş kendisine, gördük yani. Stay stoned. Yasin evet. Güzel mayo.

Ay la lay la lay lay. Günaydınlar herkese. Dilek Hasan Halal hanımefendi. Ha, bir kere de doğrudan söyledi ismini kadının. Cühela Ayşim. Yalnız şöyle marjinal bir yapısı var yani o arkadaşın. Söylüyorum sana bak Aynalı Baba. Gerçekten marjinal bir yapısı var. Sıra dışı bir kişi kendisi. Arada yazıyor, arada dinliyor ama yazdığımı da pir yazıyor. Ciddi söylüyorum. Gerçekten marjinal bir yapısı var ya. Vallahi bak. Ben tanıyorum oğlum adamı. Ondan söylüyorum sana. Aynalı Baba. Dilek Hanım'la birlikte İzmir'e günaydınlar. Faik ablama günaydınlar. Günaydın agam. Yayınına doyum olmaya, sensiz iş yürümeye, full arbeit. Recep Mehmetoğlu yazmış. Nereden yazıyordun Recep sen? Günaydınlar Recep'im, teşekkür ederim. Full arbeit. Vallahi bravo, helal olsun be. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim demek. Kastoria'dan geliyor maden kömürü. Allah'ım size versin güzel ömürü. Hadi bakalım başlayalım. Bir şişeyle yaptım bu sefer. Kalbede hacılara hude.

Ceylan Hanım ne ara bu kadar çok estetik yaptırmış? Her tarafı dudaklar, kaşlar, efendim kulaklar falan. Aa. Recep Usta'cığım, Recep Mehmetoğlu, bugün Messenger'dan gelen fotoğraflar açılmıyor. Bilmiyorum benden kaynaklanıyor. Siz de fotoğraf göndermişsiniz, sonra demeyesiniz Haşim fotoğrafa bakmadın mı diye. Açılmıyor gerçekten, kusura bakmayın. Günaydın Recep Mehmetoğlu, hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin.

Ciddi bir söylüyorum kız Arzu. Niye eti puf oldu? Sivas iyiydi ya be. Aa. Yanıp cayır cayır yanıyor diyor bizim Ege. Aa, bak ne geldi başımıza. Vay Allah çıklarım vay. Sayı mı söyleyesin kız? Neyse canım, yoksa olan şeyler o yaşta. Ha.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Demek ki öyle oluyor. Şimdi bir arkadaş yine göndermiş, göndereceğini yapmış yapacağını. Bazı kadınlar rakı gibidir. İlk bakışta büyüler. İlk yılda sarar. Gecesi ayrı. Seni ben yere batmışsın. Seni tatlı birazcıkları mentalciler sizi. Emniyet kemerleriniz bağlı değil. Görüyorum bak sizi. Gözlükler güzel. Tişörtler de güzel. Pantolonlar göremedim. Emniyet kemerleriniz bağlı olsun. Uçuşa geçiyoruz. Trakya Hava Yolları'na hoş geldiniz kızanlar.

Ha 2028'de program bile varmış. O kadar yani. Ama şöyle devam ediyor. Bazen annelerin hissi yanıltmıyor vallahi bak. Doğru. Anneler başka türlü hissediyor genelde böyle. Doğru vallahi. Bak şimdi burada önemli olan Arzu doğru yolu bulabilmesi değil mi? Bak o önemli. Siz tabii bir iki telkinde bir iki sözde söylemişsiniz. Yani kötü manada söylemiyorum. Yani uyarı babında. İşte gel etmeyelim ama bak biz de evlendik falan gibi. Bu yaşta bu iş olmaz. Hayırlısı olsun efendim. Benden de hayırlısı olsun ikisi için de doğru. Allah herkesi güzel insanlarla karşılaştırsın inşallah. Vay bu ne böyle Hakan be? Oya Hanım kan gene yağdırmış vallahi. Dur bakın neler yazmış. Bu ne kız? Haşim Çolak ile gün doğarken sesi düşer evimize, sabah kahvesi kokarken neşe dolar içimize. Vay. İskeçe'nin sabahında yel eser dağlarından, şarkılarla umut doğar güzel bir yayından. Kimi yolda, kimi işte, kimi evde dinler seni. Tatlı sözün, güzel sesin aydınlatır her bir günü. Güzel değil mi sesin? Bülbül sesli. Do, re, mi. Kral yüzün penceresinden güneş doğar gönüllere. Günaydınlar Haşim Çolak. Selam olsun sevenlere. Maşallah. Dostluğun eksik olmasın, mikrofonun hiç susmasın. Şarkılarla, muhabbetle nice sabahlar olsun. Güç. Maşallah. İskeçe'den yükselen ses gönüllerde iz bıraksın. Bu sabah da yüzün gülsün. Mutluluklar sana varsın. Günaydınlar abi. Günaydın İskeçem, günaydın kral dinleyicileri. Gününüz bereketli, gönlünüz neşeli olsun. Oya Remzi Hanımefendi. Tebrik ederim. Ver alkışı. Oya kız tebrik ederim. Ne güzel yazıyor şu AI. Aman ne güzel yazıyor şu Oya. Oya diyecek bir AI oldu. Harikasınız canlar. Sağ olasınız güzel temennileriniz ve dilekleriniz için. Sesim güzel değil mi? Hele bir türkü okuyan mı? Günaydın. Çok günaydınlar. Bu ne bakayım? Yasin ne yazmışsın? Kabe'de hacılar, sen de mi Gürkan'ı dinledin bu sabah? O da onu Kabe'de hacıları söylüyordu. Ciddi mi? Vallahi hiç dinlemedim bu sabah Gürkan abimi. Böyle bir bağlantı var herhalde. Dinleyemedim. O da böyle açtı. Kabe'de hacılarla mı açtı? Hayır olsun balek. Ha. Ahmet Hasan, günaydın abi, iyi programlar. Gürkan abim sabah bayağı kulaklarını çınlattı senin. Vay kerata vay, vay mentereci vay. Yere batmıyorsun, başını yemeyesin gene. Ahmet Hasan ne söyledi gene benim hakkımda? İnşallah bir şey kaçırmamışlardır ağzından. Haftaya tatile onun yanına gidiyorum diye söylememiştir. Yazana değil, yazdırana bak. Oo. Harikasınız valla. Yazana değil, yazdırana bak. Bak. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle. Hak gönüllerinizi güzel eylesin efendim. Hoş geldiniz.

0: gününüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Hasanoğlu Güngör, günaydınlar bakalım. Günaydın Kral Hanesi diye yazmış Gürkan Ağa'nın mayosu. Fuk pembesi. Selamlar, dinliyoruz. Nasıl renkmiş o baya fuk pembesi? Allah'ım, benim görmedim. Siz ne ara gördün? Güngör sen de mi gördün? Sana da mı gösterdi mayoyu? Ne bu baya sabah sabah? Vay vay vay vay vay. Günaydın Kaliteknik. Milayimoğlu. Aa, dayı günaydın bakalım be. Nasılsın? Çok sakinsin sen bugünlerde bakalım be. Ne yaparsın? Nasıl gidersin? Bobo günaydınlar. Ondan önce bir Paris'e kadar uzanayım müsaadenle Bobo. Bekir'le gitmeden önce Orhan Tuna agam orada. Günaydınlar. Selamün aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Bol kazançlarınız olsun. Tüm dinleyenlere saygılar, sevgiler demiş Orhan Tuna agam. Ta Keşan'dan. Ve aleyküm selam. Hoş geldin aga. Bonjour. Ça va bien. Orhan aga, bir soru soracağım sana valla. Müsaadenle. Avet mua sesevu vulevu kuşet kuva. Anladı onu. Agam anladı be. Sabah kahveleriniz Patos Coffee'den, Tuni kardeşimden. Koçlandırı beni 41'de Dinos'un hemen arkasında. Tuni göndersene Aşım abine gene bir kahvecik bakayım oradan. Canım ciğerim benim, hadi. Facebook ve Instagram'da Patos Coffee olarak bulabilirsiniz Tuni'yi. Ayrıca Kalfa Pastanesi'nin, Gümülcine'nin, Komotine'nin, Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarını da bulabilirsiniz. Kavala kurabiyeleri, çikolatalar, hepsi Patos'ta. Eş zamanlı olarak her zaman da söylediğim gibi yurt dışına emekçi, işçi kardeşlerimizi de gönderiyor. İş arayanlar varsa Patos Coffee'den geçebilirler. Yine Instagram'da da Patos Coffee olarak da bulabilirsiniz Tuni'yi. Tuni'cim hayırlı işler diliyorum. Hazırlıklar devam ediyor mu Tuni? Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Bugün bir şarkı rica edeceğim. Can Demir'de gel dedim gelmedin. Can Demir'den gel dedim gel. Niye gelmedi? Sana mı gelmedi Can Demir? Can Demir Bobo'ya git. Hoşaf var mı hoşaf? Günaydınlar. Bu sabah sabah mayo muhabbeti de baya tamam baya. Adam bir mayo almış kendine de burada pazardan, gelince pazarından çay içinden, ben de bilmeyene. Bilse bilse Yasin der ona. Ben sana demiyorum marjinal adam diye. Dinlesene Hakan'ı. Ben onu UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yazdırdım hey. Warrior Blast. Artık perakende satışlara başladı. Günaydınlar Barış, günaydınlar Bekir. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları. Efendim mağazamıza gidiyorsunuz. Warrior Plast yeni yerinde Koyunköy Kimerya'da yolun üzerinde. Ayrıca bütün bilgileri, bütün ürünleri Instagram'da Warrior Plast Cash & Carry yazıp da hem takip edebilirsiniz hem fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Yeni Koç Antiproşo Poşella'da General Representative of Greece. E-mail sterkelas@gmail.com. 693-3168-949-2541-021-404. Sağlıklı ve geri dönüşüm ürünleri neler var? Elin bir bakalım. Bir kere 17 senelik, hemen hemen 18 senelik bir tecrübeleri var arkadaşlarım. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, başörtüleri, alüminyum tepsiler, trapezo mandilolar ve torba, poşet. Serkin ana bayisi Warrior Plus'ta Instagram'daki, sosyal medyadaki dijital adreslerinden faydalanabilirsiniz. Çok çeşitli boy ve renklerde son model 2026 plastik masalar, sandalyeler, tabureler, çeşitli boy ve renklerde saksılar ve perakende satışlarıyla yolun üstünde Teorda koyu gündü. Baba ben de öyle diyorum be, öyle dedim ama dur bakalım. Belli şimdi ben tam olarak şey yapamadım onu, bir şey yaptıktan sonra anladın mı? Bir bakacağız biz ona. Dedim hoş geldin. Dedim gittin geldin mi dün, tamam mı? Dur bir yudumcuk kahve içeyim be. Sabah sabah gırtlağım kurudu. Got Chuck's on with Saint Laurent. Got a Şimdi programdan sonra bazı arkadaşlarla böyle gerek dükkanda, berber dükkanında, gerek yolda karşılaşıyorum. İyilik hoşluk, Horan'da nasıl, sen nasılsın, ben nasılım, işte yatmanız kalkmanız nasıl falan muhabbetten sonra soruyorlar. Evde de bu kadar çok konuşuyor musun diye. Cevap vermiyor mu soruya? Susma hakkımı kullanayım dedim. Sen evde bu kadar çok konuşur musun dedim. İskoçya'dan bir dinleyicim yazdı. Şaka be. Bobo'yu nerede bulabiliriz? Bekirli'de. Günaydınlar. Gecenin karanlığını yırtıp gelen her sabah frekansta güneş gibi açan ama asla batmayan o gizemli ve karizmatik ses kimdir? Bildiğiniz mikrofonun yaşayan efsanesi Ayşem Agam. Yavaş be Nedim, dur azıcık sen de bayıl. Ayşem abi yoldayım, yine ilk yolcular Yunanistan'a doğru yola çıktı. Yanımda Halem ile kızı Melike var. Günaydınlar Halana ve kızı Melike'ye. Onları havaalanına götürüyoruz. İlk Almanya havasını onlar getirecek memlekete. Hadi bakalım, iyi tatiller diliyorum herkese. Memlekete gelenlere. Bu önümüzdeki ayda yavaş yavaş arabalarla, teyyarelerle izine gelecek olanlara da güzel bir izin diliyorum. Yolumuz uzun ama senin o tatlı sohbetin arkada açık olunca bize her yer yakın abim. Eyvallah. Direksiyon başındayız. Yalnız kalmıyoruz. Senden ricam, bu yolculukta bizlere güzel şarkılar armağan eder misin be karizmatik abim benim? Böyle bitirdin ha bunu. Bunu böyle bitirdin ha. Hangi şarkıyı söyle bakayım, hangisini istersen. Hangini istersen. Biz... Yes! Emircan. Abi az kaldı memlekete geliyoruz. Biz kahve molasına gidiyoruz. Önemli bir şey sakın söylemeyesen kaçırmayayım bir şey. Hayır. Söylemeyeceğim. Atomu nasıl parçaladığımı kesinlikle anlatmayacağım. Gökhan Pile. Kartalım. Gökhan Pile. Bu alkışlar sadece Gökhan için. Gökhan Pile. Beray günaydınlar. Ayberk Gökçeler günaydın gençler. Bahçe biziz, gül bizdedir. Şahanesin Gökhan'ım. Gökhan Pile. Bu alkışlar sadece Gökhan'a. Sadece hiç üstünüzü aldı. Hiç. Gökhan'a. Ομορφαίνει, δε παχαίνει. Ποιος είναι αυτός? Βεβαίως το στέκι του Μπόμπο. Μπέκυλη σε ήταν ιδρύς πελεκέτη. Ομορφαίνει, δε παχαίνει. Σωστός ο παίκτης. Εμμυρτζιάν, Μπόμπο έχει τη ζέξη για την ζάμα, θα μάμ. Γεια σου, νέα γιούλουλα. Δόλ. Efendim, müşterilerinin memnuniyetine göre, siparişlere göre kokoreç, oğlak kuzu çevirme mangalda, ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç ve ciğer şiş. Harika. Mangal başı lezzetleri mükemmel. Bir deneyin. Ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar. I don't believe it. Çok çeşit içecekler var. Hoşaftan kızılcık hoşafı, erik hoşafı. Efendime söyleyeyim, işte hoşaf hangisinden? Hepsinden var. Soğuk soğuk geniş menüsüyle Tostek to Bobo Seydan İdris'de. Böyle getir o da biz Bekirli'de Tostek to Bobo olarak Instagram'da hem kendisiyle tanışıyorsunuz hem de o lezzetleri bir görüyorsunuz. Bırak be, bu da mı varmış Bobo'da diyeceksiniz. 25-34-0-31-202 cep telefonu 698-75-96-105 Tostek to Bobo Seydan İdris. Mastora Seydan, tişört kaldı mı elimizde? Var mı tişörtlerin? Bir iki soru sorayım, yine tişört verelim. Kral FM ve Tostek to Bobo Seydan İdris işbirliğiyle tişörtlerimiz vardı. Bakalım bitilen bitmediler mi, bakalım. Ona göre verelim yine bugün. Bugün ne perşembe, yarın cuma olur. Bu ne abi? Beşiktaş UEFA Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesi galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşmiş. Beşiktaş'ım benim. Yolun açık olsun Kartalım. Lay lay lay lay lay. Gel kahve de içeriz Emircan. Sizin kahve molası bitti mi? Καλημέρα, Χασίψε, περιμένω ακόμα να ξέρεις. Χασιμάκους, Μπαντάκ, Σπαρτάκους, Κουνγκ Φου Οκλού. Τάσους δεν την νιώλαρ μπαινε, Σπαρτάκους, Κουνγκ Φου Οκλούνα βε ουραντζιδερνε, πολύ πολύ καλημέρα δάσκαλε. Τάσους δε, χαβαλάρ νάσα, δένις γουζέλ με. Νάσι γιδιό μπακαλμ μπέλε. Αδάμ, Κουνγκ Φου Οκλούνα μελικτέ τάσους δε γιτ, όρδο βελ αντραμανλάρ, ιδμανλάρ φαλάν γιαπιό. Αϊ, Taekwondo, Hasan Çarıkçı,

Hacı Bedel, 28 yıllık dostumsun. İnsan arkadaşlarına böyle mayo ısmarlarken Haşim Agam'a da böyle bir mayo alayım demez mi? Aynısından ben de isteyeyim. Aynısından.

0: Kardeşim, bu işin sonunda nasıl olsa ölmek yok mu?
1: Var.
0: Ha. Kim ölecek?
1: Ben.
2: Dünya bu dayı. Her şeye boş vereceksin.
3: Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım.
4: Dünya bu dayı. Bu işin sonunda ölüm yok mu? Var. O yüzden boş vereceksin dayı dünyayı. Kardeşliğime günaydınlar Londra, Ömer. Kardeşliğim günaydın. Bugün de seninle ve Kral FM ailesiyle beraberiz. Ne mutlu bizlere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok çok selamlar bizden, İngiltere'den dedi. Ömer Londra'dan gönderdi. Güzel bir yazı göndermiş. Ve şöyle bitirmiş yazıyı. Bayağı uzunca bir yazı. Böylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Dostoyevski'den bir alıntı yapmış. Ömer kardeşim ta Londralardan. Teşekkürler Ömer, sağ olasın. Eyvallah Mesut kaptanım, teşekkür ederim. Kerem, bunlar geçen senenin modası. Yenileri gelecek, listemdesin. Keramoti'ye gideceğiz mi? Sen önce bu mayoları ısmarla. Gelsin mayolar, ona göre gideriz. Ya, Keramoti'ye mayosuz gidilmiyor mu yani? İyi Emircan, hadi afiyet olsun. Oğlum sizin kahve molası ne kadar? Kaç dakika? Deryacığım hoş geldin Derya. Çarıkçı burada Aşım abi diyor ki Kataskinos için paraları sayıyormuş. Daskalos gitti tabi. Spartakus Kung Fu Okulu Banda Kaşın. Çarıkçı cumartesi pazar gidecek oraya. Deryacığım kolay gelsin. Bugün Messenger'dan gönderilen fotoğraflar açılmıyor. Derya da göndermiş. Bilmiyorum Derya benden mi, benim makineden mi, bu aletten mi ne oldu, açılmıyor. Aynı fotoğraflar şeyden, WhatsApp'tan gönderildi, açılıyor ama Messenger açmıyor bugün fotoğrafları. Kızdı mı, ne yaptı bana bu Messenger'da, yara batmıyor senin bayan. Basketbolda final maçında Fenerbahçe 2-1 yapmış seriyi. Mehmet Ali Brant abim yine gönderdi, teşekkür ederim. Alacağım sana ben bir mayo, bir de cuma donu. Sen dünkü söylediğim işleri yap da. Bak misafirler geliyor. Nami gün olmuş da bu diyor kuryaymış he. Eçi. O işler bu hafta bitsin. Hiç sonra bak mikrofonu açarım Gürkan gibi başlarım yağdırma. Huyum suyum değil ama işte. Al voltanı, al voltanı, al voltanı. Al voltanı bakayım çocuğum, hadi. Paranız bereketli, işiniz hareketli olsun. Gene bugün bakayım.

Morgan Tunalgam demiş, demin arkadaş sordu ya, evde konuşuyor musun diye. Bazı çok soruluyor bu soru Orhan Aga. Yolda mesela hanımefendiler, teyzeler, halalar da soruyorlar. Haşim bu kadar evde de çok konuşuyor musun sen? Aynalı baba dur azıcık, sana da geleceğim. Bir dakikacık. Demin arkadaş sordu ya, evde konuşuyor musun diye. Bence yengem agama çok iyi bakıyor. Rafadan yumurta, sıcacık çorba, sıcacık çaylar veriyordur. Muhakkak, çünkü yengem böyle bakmazsa sabah maşallah bu kadar konuşabilir mi? Allah çenene konuşmana kuvvet versin. Sağ ol agam. Allah çenene konuşmana kuvvet versin agam. İyi ki varsın, saygılarımla demiş. Teşekkürler bir mukabele Orhan agam. Ha, valla Orhan aga, yani bir de bir şey be ya, bir içten de gelmeli değil mi? İnsan sevdiği işi yaparken böyle, her iş için öyle yani, herkes sevdiği işi yaparken daha böyle bir şey oluyor. Daha bir aktif, daha bir güzel yapmaya çalışıyor. Bizimkinde o yani. Bazen kıymetli vaktinizi epeyce alıyorum ama kusura bakmayın. Bu radyoculuk sevdası da böyle bir şey. 1993 yılında başlamıştık radyo. 94 yılında. 93'te liseyi bitiriyorum. 94'te radyoculuk vardı. O da Hasan amcamın sayesinde oldu. Senin ağzın çok laf yapıyor. Git radyo dedi. Oradan abi. Devam ediyoruz yanında. Çarıkçı paraları sayarken fotoğraf göndermiştim Haşim abi. Yazık, göremiyorsun ciddiyetini. Ciddi sayıyor paraları. 50 dirhami, 100 dirhami, 500 dirhami, 1000 dirhami, 1500 dirhami. 9.992, 9.993, 9.994. Vallahi açılmıyor Derya, ben ne yapayım ya. Aycan orada mı? Kolay gelsin. Güngör, sen de fotoğraf göndermişsin be canım ciğerim ama açılmıyor gerçekten. Messenger'da bugün bende bir sıkıntı var herhalde. Fotoğraflar açılmıyor, kusura bakma. Büyük Fenerbahçeli Barış Kalfa günaydın demiş. Günaydın. Bu kadar mı yani, bu mu olay? Bir sürü transfer yaptınız oğlum Barış, yazsana bir şeyler. Ozan Bremen geldi. Ozan'ın Bremen'e çok çok selamlar. Alles schön, alles gut. Günaydın Batı Trakya'nın kalbine, İskeçemize. Kolay gelsin. Mehmet İlyasoğlu'na söyle fotoğraf atıp durmasın, bizde alsın Bakü'ye demiş bir dahaki sefere. Nasıl olacak o iş Ozan? İzin alabileceğiz mi? Bakü'de, Azerbaycan'da bugün dinliyor Bakü'de Mehmet'im. Ozan'ım günaydınlar, kolay gelsin. Bundan alayım mı, var mısın? Çok cesur bir mayo oldu bu Hacı Bedel. Yokum dayı. 30 yaşında öyle mayo mu giyilirmiş canım, sen de kendine gel, hırpalarım seni. Mentalici seni. Lay lay lay lay lay lay. Milay Malum biraz sonra dinlerim onu.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

keyif bu, güzellik bu. Vay vay maşallah. Ne kadar güzel çiçekler onlar öyle ya. Ne kadar güzel bak sen. Vallahi bence Sinan iyi söylüyor. Bir tane ev alsan orada gidip gelmesene bayağı. Yasin, biz de faydalanırız oğlum. Golden Glass. Şöyle kapıya da yazıyoruz Golden Glass diye. Xerfe, brocum, bütün brolarıma günaydın. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun.

Meşgul etmeyin, meşgul etmeyin. Gülşah Hanım geldi. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar herkese. Gülşah Remzi Hanım efendi. Kahve mi içiyorsunuz? Mutfakta yemek mi hazırlıyorsunuz? Bugün ne pişirsek? Bre. Yüzyılların sorusu. İskoçya'dan Fas'a, Brezilya'dan Paraguay'a, İsveç'ten fil dişi sahillerine Almanya'ya, Ekvador'dan ta Bosna Hersek'e kadar. Ev hanımları, bugün ne pişirsek? Ya da yarın ne pişirelim?

Ben Reyhan Mustafa'nın efendiyi bekliyorum. O bayağı yemekler yapıyor. Bayağı yemekler hazırlıyor. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Grup azıcık müsaade edin bayağı. İki çift muhabbet yapalım burada. Otel elektrikçisi elektrologos haftaki Newton Ahmet Ustacım. Günaydın Ahmet. Sami Ustam benim. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi de ve rahatlığı da sizden. İki tane yeni klima makinesiyle klimaların temizliği, klima sıvılarının kontrolü ve her türlü bakımı check yapıyor arkadaş. Yeni klima makineleriyle elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami Ustam'ın Fermay Kuşti Şoktör Şoktömbürü sonunda. İskeçe, Kavala istikametine giderken İskeçe'yi çıktıktan sonra sağda benzinci aralan bir diz var. Onun hemen yanında. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız doğru adres uygun fiyatlarıyla buluştu. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam da tabii ki de Instagram'da hesabı var. sam.electrician olarak bulabiliyorsunuz. 693-979-2743. Oto elektrikte son nokta. Müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi ve klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Hepsi Ahmet Sami Ustam'ın dükkanında. Oto elektrikçisi elektrologos Ahmet Sami. Sami Ustam kolay gelsin. Grup kendine gel.

Buruma gönderiyorum. Aç aç Şaban, aç aç kesin. Kral Efendi'den gruba Şaba, Kral Efendi'den gruba Şaba. Eski zurnacılara, davulculara, klarnetçilere, eski playboylara...

0: Ver müziği.
1: Müziği ver, müziği ver, gruba ver, ver, ver, ver. Hayır, hayır, la, la, la, la, la. Dol Karabakır, dol.
2: Hüseyin, Firuzan abla. Ne yapıyorsun be?
1: Ne yapıyorsun be? Şaban, ne yapıyorsun be? İyi, vay, vay. Günaydın güzel İskeçem, kalmadı. Son 39 gün hayırlı işler size demiş Yusuf Çağrılı Süveyda Hanım. Efendi ve beyefendi Yusuf. Eyvallah, kalmamış 39 günde. Sayılı gün çabuk geçer Yusuf Bey. Dol Karabakır. Golden Glass, şimdi bir bakırlama olacaktı, tamam mı? Böyle eskilerden böyle bakırlama. Yusuf abi şey biliyorsun değil mi bakırlama? Kaynatacaksın onu bakırlama böyle langır langır langır langır. Eyyyy. Takdire şayan bir lezzeti olacak onun. Bakırlama, eski bakırlamalar vardı böyle bakırlama. Yap bakalım oradan bir bakırlama. Tostekito Bobo yapıyor mu bakırlama?

0: fin de neuf. Oh, vous en love. Question calme.
1: Yusuf abi, Messenger'dan fotoğraflar hala açılmıyor. Göndermişsin iki tane yaz yemeği tavsiyem var demiş. Yusuf abim göndermiş de. Açılmıyor abicim. Ama ne videolar ne fotoğraflar. Atayım ben bu telefonu. Başka alayım. Motorola alayım kendime. Müjdat'ım günaydınlar. Müjdat hava tahminlerini göndermiş. Şu güzel şarkıdan sonra okuyacağım. Müjdat'ım kolay gelsin.

Evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza, günlük, tazecik, mevsimlik, meyveler, sebzeler her gün. Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Selo'da. Instagram'da da takip edebilirsiniz görsel olarak. Village Market Selo'da yazıyorsunuz. Çok çeşit tatlılar da var. Her gün tazecik tatlılar. O dondurmalar, sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar. Hepsi Village Market Selo'da Gökçeler'de. Evlere servisleri de var efendim. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde gerek iş yerlerinize gerek evlerinize kadar siparişlerinizi getiriyor Village Market Selo'a. 694-516-4015. Bu telefon numarasını ve diğer iletişim bilgilerini Instagram'daki Village Market Selo adresinden bulabilirsiniz. Pazar günleri 9'dan 1'e kadar açık. Diğer günler sabah 7, akşam 11'e kadar hizmetinizde. Ayrıca Village Market Selo'da rent-a-car hizmeti de var. Yani araba kiralama hizmeti de veriyor Village Market Selo. Sinapoğlu Holding. İyi günler diler efendim. Wow. Müjdat kardeşim hiç üşenmemiş. Hem tarlası, bağası, bahçesiyle uğraşıyor hem de haftalık böyle hava tarihinin raporlarını bizimle de paylaşıyor. Müjdat'ım teşekkürler. Emeğine sağlık. Hak razı olsun canım benim. Perşembe, cuma ve cumartesi üçlüsünde İskeçe sakinleri mevsim sıcaklıklarını yaşayacak. Bugün perşembe için yine bazı kesimler için az bir yağış geçişi bekleniyor. 19 Haziran cuma, rüzgar yönünü tamamen kuzeydoğuya Poyraz'a çeviriyor. Ha. Sabah saatlerinden itibaren ortalama hız 21-22 kilometre saat civarına çıkacak. Gün içinde ani Poyraz hamleleri en güçlü ani rüzgarlar 40 kilometre saniye saat sınırına zorlayabilir. O derece mi bu Poyraz'da? Ay, o derece kuvvetlenecek. Boyacıların kralı, merdivende bu Poyrazlara yakalanmayasın sen. Dikkat et. Pazar gününe geldiğimizde atın kendinizi denizlere diyor Müjdat. Çünkü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bölgede 32 santigrat dereceler boy göstermeye başlayacak. Dolayısıyla gelecek hafta gerçek yaz sıcakları başlamış olacak. Grup duydu mu? Sıcaklar başlıyor. Gümülcine bölgesinde ise 34 dereceye kadar yüksek ölçülecek sıcaklıklar, kolay gelsin. Niye? Niye Müjdat Gümülcine 34 de bize 32 derece? Bizim neyimiz eksik Müjdat? Komotina 34 derece, İskeçe 32 derece. İki derece fark nereden be? Neyse, o konuda pek bilgi birikimim yok. Müjdat'ım teşekkür ederim. Pazar günü yaz sıcakları geliyor. Haberiniz olsun. Araba kiralama için sormuş arkadaş. Evet, Village Market'e başvurabilirsin. Hoppa, gel lan. Ha bakalım dayıma, hoş geldin. Fiziken ayakta, ruhen yatakta, psikolojik olarak neredeyim bilmiyorum. Ha yeter şarkıyı dinleyemiyorum.

Survivor seni buradan Karış'a kadar koştururum, kendine gel. Çattı belacıklara bundan da be yav. Durmuş Ali Zengin Agam, günaydınlar. Aga dinle, adam ne diyor? Selam, günaydın demiş. Evli erkekler için video mu? Allah Allah. Abi nereden buldun onları sabah sabah böyle be? Yusuf abim dolma pişirmiş. Dolma, domates dolması ve biber dolması. Kızartma patates yanında. Bu ne abi? Böyle çiçek gibi yapmışsın. Su böreği mi o? Cigara sarması mı? Dermateknik şirketi günaydınlar hepinize, kolay gelsin. Ya Ender Başkanım, daha büyükçe bir böyle radyo alsana, sesi bolca gelsin. Hayırlı işler Termoteknik Şirketi. Alam günaydın, hoş geldin alacığım. Bizim de bugün başladı felaket sıcaklıklar, öyle mi? Mannheim Küçük İstanbul'da aşırı derecede sıcaklıklar başlamış. Kaç derece?

bizde pazar günü başlıyor. Ooo Fagan Hacı Yusuf, hoş geldin bakalım bayan. Dur, bugün Fagan'ı ayıdamıyor. Tabi bu zifti, asfaltı basan makineleri var ya silindirlerin üzerinde. Aa, bizim Şükrü'ymüş o. Ben de dedim bizim Fagan Hacı Yusuf mu? Yusuf, kolay gelsin.

Bobo cevabını bekliyorum bakayım. Gönder bakalım cevabını. Tişörtlerden kaldı mı elimizde? Dolma yaparken patatesle ekleyin, kızartma değil. He. Diğeri de tavuk göğsüyle ıspanak. Aa, oluyor mu öyle bayağı? Hayır, Survivor hareketli şarkılar çalıyorum. Separa calatora.

Ne vay kana kaçım öyle dedin, kahırlarını dağıt insanların. Perfect. Marjinal adamsın dayı. Survivor. Karışa kadar koştururum seni. Aa, her şeyin bir vakti var. Acele etme. Ben boşuna mı dinliyorum burada? Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun diye.

0: Σουρού. Survivor.
1: Και σε λάθος ιστορίες μπλεκόνται κάθε στιγμή.
0: Σαν δεν είσαι απαντή σου ρετζέ, σαν σάρκ μάρκ γιοκ. Ο ίσ μπιτέτσε κοντά σωρά. Perihom, Seden ve Perihan Züccaciyecimiz. İskeçe'de züccaciye denilince akla Perihom züccaciyeli gelir. Yaza fırtına gibi girdi, bomba gibi girdiler. Sarma makineleri 5 euro. Efendime söyleyeyim. 40 wattlık pervaneler sadece 20 euro. 90 wattlık pervaneler 38 euro. Tostiyer Lefki 15 euro. Apostra Metalliki 11 euro. Çamaşırlarınızı sermek için. Gastro oval kapaklı tepsi sadece 38 santim. 13 euro. Olayato Spiti, Olayato Spiti, Olayato Spiti, Perihan'da. Seden ve Perihan'da, Perihom'da. Biraz üçte İskeçemizde. Perihom'un sahipleri Seden ve Perihan tüm müşterilerine keyifli, bereketli ve dinleyicilerine de tabii ki Kral FM dinleyicisine güzel bir yaz sezonu diliyor. Sabit telefon 2541 30 36 57 694 93 555 80.

Ya bu Bruno Mars'ın bu şapkası çok hoşuma gitti. Ondan bir tane bulursam alacağım. Aycan kolay gelsin. Efendim günaydın Ayşe abi. Evet işteyiz, çalışıyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar diliyorum. Candan Erçetin. Ne? Bakalım. Yetiştirebilirsem bugün yine yalnızım. Üçlüde o yüzden. Kolay gelsin Aycan. Baba tamam kardeşim olur. Şimdi dinledikçe... Yok şarkı. Önce benim işleri yapacaksın ondan sonra. İki gündür dinleyemeyiz. Seni çok canımız sıkıldı. Bugün şükür kavuştuk. Günaydın abim. İyi yayınlar dilerim. Mehmet Osman. İki günden beri neredesin bak? Kara kızan. Ha, neredesin sen?

Gerçek lüksler neymiş hayatında biliyor musunuz efendim? İyi bir gece uykusu, iyi bir kahve, seçebilme özgürlüğü, eğlence ve oyun için zaman, kuşların şarkılarını dinlemek, uzun uzun yürüyüşler, güzel bir kitap, en sevdiğin ev yemeği, renkli bir gün batımı. Mesela kıpkırmızıydı, alacakızılı böyle geçen akşamki güneş. Bilmiyorum, bazı arkadaşlar yakalamışlar, fotoğraf çekmişler. Eskişehir'in böyle balkanlarından harika batıyordu. Kıpkırmızı oldu etraf. Renkli bir gün batımı, kendini özgürce ifade edebilme, gündüz uykusu, güzel bir sohbet. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun gerçek lüksler diye paylaştığı bir paylaşım. İyi bir gece uykusu, iyi bir kahve, güzel bir yemek, uzun yürüyüşler, güzel bir kitap, kuşların şarkılarını dinlemek, kendini özgürce ifade edebilmek, renkli bir gün batımı, güzel dostlarla güzel sohbet, gerçekten lüks. Ne kadar da böyle sade ama bir o kadar da güzel lüksler. Eğlence ve oyun için zaman ve seçebilme özgürlüğü. Gerçek lüksler bunlarmış. Yes! Yine böyle güzel bir Trakya sabahında, radyoda Sezen Aksu, kalbimizde eskimeyenler, aklımızda deli deli sorular. Takdire şayan bir seçim olmuş Emircan. Geçmiyor zaman, geçmiyor. Sezen Aksu sizlerle.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

Onur kardeşim yapmış bizim için bunları, sağ olasın DJ Onur. Var, kanında var çocuğu. Güneş Gold yepyeni sponsor. Yepyeni sponsor nereden çıktı? Yepyeni yaz sezonu sloganıyla Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda, söz nişan düğün alışverişlerinizde çok çok uygun fiyatlarıyla büyük kampanyası, yaz kampanyası Güneş Gold'ta. Üsküdar'daki kuyumcumuzda tabii ki. Güneş Gold yarınınızda ve yanınızda. Türkiye'deki çeşitler artık altın olarak ve gümüş olarak da bulabilirsiniz. Güzelliğin en saf hali ve yatırım olarak da tabii ki değerlendirebilirsiniz. Arabayı Almanya'dan, kızı Balkan'dan. Hey. Bakın acı Yusuf ağam, Yusuf kardeşim görmüş, yılan görmüş, fotoğrafını göndermiş. Aslında o yılan değil, o kertenkelenin biraz daha uzun hali. Uzun hayvanlardan değil o Yusuf. Ama siz gene dikkat edin de. Güneş Gold Kuyumculuk Mikhail Karoli 22 adı Atilla Bey ile görüşün efendim. Zarafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Atilla Bey ve iki hanımefendi çalışıyor orada, kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Saydolu Günay, sayfamda paylaştım. Harika indirimler var Saydolu Günay'da. Prosfora, fosfora var, fosfora. Nizam beni dinliyorsa fosfora var Saydolu'nda.

Ali Bey, vermezlerse balkondan kaçıracağız ona göre. Ali Bey. Marjinal adam. Hey, vay vay vay vay. Hatta böyle gene var. Ah vay. Hey, hey. Karacaoğlan'ın bir lafı var ya. Yürü ve yalan dünya. Dön bakalım. Niye mi? Bu arabaları Almanya'dan almak şart mı be? Japon arabaları da güzel.

0: kız isteme olayını en güzel Ayhan Duban yapıyor değil mi? Allah'ın izni peygamberin kabriyle kızınız işte Ayhan Duban. Hani dedim Arke, saadetiniz bol olsun gençler. Al voltanı gel, al voltanı gel. Esad'ım günaydın, günaydınlar. Guten Morgen, Kalimera, iyi yayınlar dayı. Çok sıcak bir günden selamlar herkese. Evet, Almanya bugün baya bir sıcak.
1: Kız saçların sapsarı, bozdu benim ayarı. Yüzün gözün kaşların.
0: Aynen, o yılan değil zaten. Yusuf kardeşim de, Faganacı kardeşim de. Senin şapka da güzelmiş Yusuf. Bu hem güneşten hem sivrisineklerden koruyor insanı. Onun önünde perde yok mu? O tür şapkalarda perde var böyle. Tül perdesi. Sivrisinekler ısırmasın diye ne? Güneş görmeyen yerler şey. Faganayı nereden alsınlar Yusuf? Yaşa bırak Yusuf aga. La preş. Faganayı Selanik'ten alma arabayı Kastorya'dan. Uymadı galiba baya. O parayı mı belli? Ne oldu? Oldu, ses çıkarma Yusuf. Bayram şekeri Yusuf. Ya Yusuf, bir kazı işleri var. Bir yerleri kazılacak. Acaba Faganalan gelebilir misin arkadaş? Tamam hala. Girme şimdi o meselelere. Girme tamam. Boz Ahmet. Tamam kardeşim, eyvallah. Görüşürüz sonra. Günaydınlar. Kırköy Sevinç Market devam ediyor. Messenger'dan benim fotoğraflar, videolar açılmıyor Messenger'dan. Soruyorum, sizde de açılıyor mu açılmıyor mu diye. Yusuf, senin Messenger'da açılıyor mu fotoğraflar? Benim bu telefon iki günden beri iyi gitmiyor. Kulağına deniz suyu mu kaçtı bu telefonun? Ne oldu ya? Bir şey olmaz, 30 dereceden ben köyde 43 dereceler gördüm diyor Mehmet Ali Brant abim. Ne vakit oldu 43 dereceler baday?

Sayı dolu günay. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, 30'dan fazla köşeli çeşitli felozollar ve pervazlar. Trostik markasının bütün ürünleri. Sigma fayans kesme makinelerinin en ufaklarından en kocamanlarına kadar. Gulama, gayet gulama. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla sizin için en iyisi Sayıdoğlu'nda. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Panagiç Aldar 124 İskeçemiz'de Sayıdoğlu Günay. Kat markasını ve fosfor olan markaları paylaştım sayfamda. Fosforaları yetişen alıyor. Çok fosfora, çok. Sayıdoğlu Günay, Panagiç Aldar 124 İskeçe.

Yaşa kız Aslı. Baba bak şeyden de biliyor Aslı. Teknolojiden de biliyor. Huu Haşim abi. Huu Aslı'cığım. Günaydın abi. İyi günler. Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Messenger'ı güncelle. Tamam şimdi onu da bir güncelleyelim bakalım. Onu da nasıl halledeceğiz? Dur bakayım. Benim o işlere genelde Nedim bakıyor ya. Sezer. Gitsen alasan yeni bir telefon kurtul. Ama yeni aldık az. 115 euroya aldık bu telefonu. Gene mi yeni alalım?

0: Fenerbahçemizin erkek futbol A takımı teknik direktörü bugün saat 13'te yani 1'de Fenerbahçe TV ekranlarında açıklanacakmış. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyuna bilgilerimizle demiş.
1: Oo.
0: Bir tahminin var mı Yasin ya da Fenerbahçeliler tahmin edebiliyorlar mı? Kim gelecek 120. yılınızda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 120. yıl? O zaman dayı size bu sene bu 120. yılın aşkına bir şampiyonluk yakışır Fenerbahçe'ye. Öyle düşüneyim ben. Ya ben öyle düşüneyim. Yoksa al voltanı. Ah. Bu sene oldunuz olmadınız Fenerbahçe taraftarı bile bırakacak Fenerbahçe'yi.

0: Aykut Kocaman mı? Ahmet Hasan yapma be ya. 120. yılda Aykut Kocaman... Ben Fenerbahçeli değilim tabii ki de ben kendi görüşümü söylüyorum. Biz Beşiktaşlıyız delikanlı. Aykut Koca... Olmaz o iş.
1: Dur bakma bana öyle.
0: Hiç bana öyle bakma.
1: İçime.
0: Nereden bilemezsin cama geldiğini?
1: Gözlerin,
0: ya, olmadı be ya. Aykut Kocaman ne be ya.

0: Sokak yerinde.
1: Onu devamlı kullanıyorum ben, sağ olasın Aynalı Baba göndermiş. Alt tarafı bir çiçek koklayıp bir iki hayvan sahipleri, birkaç insan tanıyıp ne böyle sevip gidecektik bu dünyadan sözde. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Nazım Hikmet'in o değil mi? Aynalı Baba. Eyvallah, sağ olasın. Baharı yaz uğruna tükettik, aşkı naz uğruna tükettik. Ve papatyaları seviyor sevmiyor uğruna derken ömrü tükettik bir hiç uğruna. Bu kim?
2: Komşu teyze camdan baktı.
1: Dün komşu teyze bu kim?
0: Diye sordu.
1: Aynalı Baba, sen de vallahi...

Bilirsiniz. www.vistoni.no.dd iletişim bilgileri var. Yalımlı Koptero. Vistoni de Olive Oil Elliot Review. 693 31 60 160 698 74 51 6 56. Vistoni de zeytinyağları. Vistoni de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diler ve iyi bir yaz sezonu geçirmenizi diliyor. Vistoni de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. Yalımlı'da, Koptero'da.

Bir çift iskarpin ayakkabıyla her dilde kız isteyebiliriz. Ayhan. Hey. Yaşa bir Ayhan'ım. Yaşa bırak dedim arke. İyi soruyoruz. Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Ali Bey. Ayhan Duman'ı göndereceğim. Ama şarkı başlayınca... Günaydın abi, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Berket Çelik.

Bugün yolculuk var mı Berket'im? Kteliksantis, Berket Çilingir. Bugün nasılsın? E yiyeceğiz be, idare eder işte. Yani iyi. Olmamış kavun gibi. Vallahi Yusuf, duayla iç içeysin be kardeşim. Hem çalışıyorsun hem o kaplumbağalar, bağcıklar, yılanlar, karıncalar, arılar. Duayla iç içe. İproinistasi İsağlu Ahmet Usta, Mustacım günaydınlar. Yakapulman durağının tam karşısında. İproinistasi Poğaça'nın merkezi, onların sloganı. Hamaki Çaldari 94'te. Instagram ve Facebook'ta İproinistasi olarak takip edin. Günlük doğal, kaliteli, temiz, lezzetli ve çok çok çok çok uygun fiyatları ile sabahın dumanı üstünde poğaçalar ve börekleri, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, çikolatalı, peynirli, kremalı, kıymalı, tavuklu, artı tostlar ve çok çeşit soğuk sandviçler de İproinistasi İsağlu Ahmet Usta'mda. Yakapulman durağının tam karşısında, yeni binada. Hey, sabahın en güzel ve lezzetli durağı İproinistasi. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar hizmetinizde. Fagi, Volt, Box ve eFood'dan siparişlerinizi anında getiriyorlar. Kurular, tiropitalar, zamboropita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı, kaşaropita ve pizzalar. Çok çeşit tostlar. Hepçe. Ya bu bizim Trakya kazanında. İproinistasi, Ahmet Usta'da. Elbet be. Aykan Duman, hazır mısın? Canlı yayın alacağım seni. Kombineleri de sordunuz. Kombineleri yarın vereceğim. Yarın Cuma. Yarın iki tane yine Diyarkiyaz Auksik Santimizin takımımızın kombinelerinden iki tane vereceğim. 2026-2027. 60 yılı kapadı takım. İnşallah Fenerbahçe gibi 120. yılı da kutlarız Auksik Santi olarak. Birkaç vakit sonra. Olur. Kısmet. Giren dedim arkaya Timoş. Maalesef öyle olacak abi. Aziz Yıldırım. Tamam Ahmet. Vallahi ben şaşırdım bir kere, bir Beşiktaş taraftarı olarak. Şimdi Aykut kocaman ne ya. Dilerdittin o morfane kede pahiyeni kaposu etsin. Karşı mahalleye selamlar. Bol bol şabalar kahve içermişler. Yasemin Çoban Hanımefendi'den bol bol şabalar karşı mahalle. Radyo Kral'dan karşı mahalle. Dinleyenler kulübünden şaba. Vaktim varsa birer şaba çal bakalım onlara. Anneme, kardeşime, Tülay'a ve oyama isteyen herkese gelsin. Yasemin Çoban Hanımefendi'den karşı mahalle. Anasına, babasına, kayınçosuna, baldızasına, görümcesine, komşularına...

Galatasaray'ın, hayır, Oya hanımefendi dünkü kazandığını aldı. Yarın yine vereceğim kombineleri. Yapman gereken sadece dinleyenler kulübünde kalmak ve programın sonuna kadar dinlemek. Yarın iki tane kombine vereceğim. Oya Hanım.

aldı kendi kombinesini. Kartı diğer kez ondan. Karşı mahalleye şabalarımızı ilettikten sonra tamam mı Ahmet Hasan? Nihat Özbek Bey. Nihat Bey, selamün aleyküm. Ben Fransa'dan seni her yerde dinliyorum. Spor yaparken, çalışırken. Çok kral adamsın vallahi. Benim adım Nihat. Görüşmek üzere. Nihat Özbek beyefendi. Eyvallah dayı, kral sensin. Sabah moral veriyor. Pazar tatildeyim. İzmir Çeşme'de 3 gün, buyur gel. Sabah moral veriyorsun. Teşekkür ederim. Pazar tatildeyim. İzmir Çeşme. Yapma baba dayı. Of of of of. İzmir Çeşme'den mi dinliyorsun? Artı 33. Artı 33 ne? Fransa mıydı? Neresiydi be Nihat Bey? Dur bir tahmin edeyim. Nihat Özbek beyefendi kesin Beşiktaşlıdır. Kanımız kaynıyor böyle. Teşekkürler Nihat Bey, Nihat Özbek. Ben de memnun oldum efendim tanıştığımıza. Nice to meet you. Pazar sabahı aramayın beni. İzmir Çeşme'ye de gideceğim. 4 gün gelmeyeceğim. Neydi o, bir kadın vardı, kayıpları arıyordu. Onu bile aramayın. Unutturdum kadının adını da. Survivor Bayram ve Survivor Yusuf. Yok abi, senin için 50 artı. Darket yapma bu oğlum. Niye sen şimdi takıldın ki ona? Senin için abi 50 artı 4 çarpı 4. Oo, 4 çarpı 4 ne? Fagana mı bu ya Berket? Şu, oğlum bak 50 yaşına geldik. Ondan sonra incir ağacı nasıl ceviz yapar bak karışmış.

Fransa'da yaşıyorum. 3 ay tatile geliyorum. Çeşme'ye beklerim. İzmirli misiniz? Memleketin hangi köşesindensiniz? Barış Manço'nun dediği gibi hemşerim memleket nere? Memleket nere Nihat Bey? Fenerbahçe Zlatan İbrahimovic'i alsa ya. Al o manyak futbolcuyu gör bak nasıl. Oynamayan futbolcuyu bile dövecek. Pascal Numa 1, Zlatan İbrahimovic 2. Mentereci bre. Tabii oğlum böyle marjinal adamlar alacaksın tamam mı? 120. yılı kutlayacaksın. Aykut Kocaman ne be ya? Kıymetli vaktinizi de alayım böyle kusur görmeyesiniz. Allah ya. Hey! Deli Kadir yazmış. Abi cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu'nu bugün tanıtmayacak mısın? Serkun o kadar sponsorluk reklam yaptım. Senin reklamın kadar ilgi çeken olmadı kardeşim. Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu. Hadi bakalım. Pamuk diyor adam, pamuk. Tebrik ederim. Herzlichen Glückwunsch. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun yine. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu biraz sonra. Gelsin canlı yayın açayım mı kameralan? Edirne günaydınlar. Mücevherat, kuyumculuk, sinapırlanta, Aykut Saygun Bey. Edirne. Edirne'nin en güzel caddelerinden bir tanesi. Saraçlar Caddesi. 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Aykut Saygun Bey. Güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları şimdi Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Upken Fondi Bob. Nihat Özbek Beyefendi, Edirne'ye gitmeniz olursa Aykut Saygun Bey'den geçin. O Trakya'da bir susak ağızlı var dersiniz, kapçık ağızlı da böyle radyodan söyleyi söyleyi veriyor dersin. İndirimleri kaparsın Nihat Özbek. İzmir'e tatile giriyorum. Aslen Balıkesirliyim. 50 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Brah badayı 50 yıl bir ömür yahu. Tebrik ederim valla. Congratulations. Safa bien. Abet muhassese bu, vulet vakuşe bu. Dile kolay, 50 yıl Fransa'da, gurbette. Yeter be dayı, dön artık memlekete, Balıkesir. Çok geçtim Balıkesir'den. Manisa Akhisar'da tam 15 yılım, 14 yılım geçti. Sen de Trakyalı sayılırsın be Nihat Aga.

Sarıaşlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında bulabilirsiniz Mücevherat Kuyumculuk ve Sinapırlantayı. Teşekkürler Nihat Özbek Beyefendi. Bir de hangi takımı tuttuğunu yazarsanız 50 yıl Fransalarda. Çok. Çok be 50 yıl. Enişte reklamların geldi diye mesaj yazdılar. Hastayım böyle dinleyiciye. Ya bu şavuk dünyadan anladın mı? Igriakota'ya ki... Igriakota'yı... Berket... Oğlum sen beni radyodan attırmak mı istiyorsun? Igriakota'ya ki Zümer Palikar yazmış. Duydun mu Stuttgart Recep Ustacım? Igriakota'ya ki... Kaç yaşında mı?

Yapay zeka bile bunu yazamazdı Van. İvriye kota eşit uzunluğu. İyi mi kaynaması lazım o düdüklü tencerede? Yani, sucağızını salsın öyle sıcacık ekmekle bandır sen. Evet Arzu abinin yeni dinleyicimiz. Hoş geldin Kral FM ailesine. Nihat, Ahmet değil, Nihat Özberk Arzu Hanımcığım. Valla bak Balıkesir'den bile dinleyicilerimiz oldu. Çok memnunuz, teşekkür ederiz. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz, sağ olun, var olun. İşte böyle arada konuşacağız, hiç ses cihazını çıkarmayın. Trakya olduğundan böyle hani hiç. Yeri geldiğinde edebiyat yapıyoruz, yeri geldiğinde takılıyoruz yani. İşiniz gücünüz raz gelsin, düşmanlarınız ters gelsin. Yeni dinleyicilerimiz var, çok teşekkür ederim. Arzu Hanım da teşekkür etti. Arzu artık radyonun bir parçası, bitti. Sezer, Arzu Hanım, Recep Bacanan nedir? Gazoz olma, efsane ol.

Arzu Hanım da Balıkesir Burhaniye'den. Doğru, siz de Balıkesirlisiniz Arzu Hanım. Trakya kız hanım ya. Ha, kara kız hanım. Ha, Müge Anlı'ydı o. Bak Müge Anlı. İzmir'e gidiyorum oradan. Yeni tanıştım. Balıkesirli bir dinleyicim var. 3 ay tatil yapıyor Çeşme'de. Balıkesir'e gidiyorum diye çıkmayacağım. Markete gidiyor diye çıkacağım. Müge Anlı'yı aramayın. Öyle bir video vardı ya Ömer. Müge Anlı.

Ben de sizin radyo ailenizden olurum inşallah demiş. Efendim. Nihat Özbek beyefendi teşekkürler. Hangi takım bu ara? Türkiye'de valla ondan da vazgeçtim. Xanti'den de çok geçtim. Arabadan geçerken zaten buradan geçiyorsunuz Nihat Bey. Tabii. Hayır araba. Müge Anlı'yı bile arabayı. İzmir Çeşme'deyim. Hoş geldiniz.

Fenerbahçe taraftarı doğal olarak şikayetçi tabii. Aga diyor, Mourinho'yu da aldık, bir şey olmadı. Ya öyle olmadı bir şey diyor. Mourinho'yu da aldık, bir şey. Allah'ım ya. Abi dur şimdi be Yasin'im. Aykut Kocaman'la ne alaka oğlum? Al Voltan, al Voltan, al Voltan, al. Reklamlara gidiyorum, kaybolma.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: I can't touch this.
2: Hatırladınız mı şarkıyı değil mi? Bizim gibi 27 yaş üzeri olanlar kesin hatırlamıştır bu şarkıyı. O zamanlar da dinliyorduk biz bunları 1990'lı yıllarda. Ha şimdi bakalım yap hesabı. Saadetiniz bol olsun, ellerimiz temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eyle. İnşallah efendim. Hak gönüllerinizi bir eylesin. Saadetiniz bol olsun. Ve Mutuş Coşkun Beyefendi, Messenger benim bugün eti püf. Coşkun açmadı be adam, açmadı. Sabahtan beri açmadı be ya. Mikrop iOS girmesin benim telefona. Göndermişsin Coşkun'un bir şeyler lakin açmadı. Bir ona bir bakacağız bakalım nasıl yapacağız o işi. Cemil Ali Keha'ya mangal yapan iş arkadaşlarıma şaba. Emden'den, Emden Almanya'dan Emden'den. Ha şimdi burada bir büyük bir soru işareti var Cemil kardeş. Hem mangal yapıp hem iş arkadaşları mangalla işin başında mı? Yoksa iş arkadaşlarınız mangalı evlerinde mi? Fotoğraf yok. Fotoğrafı görmeden değerlendiriyorum, yorumluyorum. Ne oluyor gene bugün sırf şey yolluyorsun. Senin ismin Haşim mi Ersin mi diye yazmış. Hayır ne Paskal Numa de, Kartal de, Haşim de, Haşim Çolak de. Nasıl uygun olursa. Nihat Özbek dayım temizlik yapıyor Fransa'da. 50 yıl. Burası iş yerin değil değil mi Nihat abi? Hayır. Kendi bahçem, kendi evin mi? Depo. Ya bu Trakya'dan İskeçe'den böyle Nihat Agam'a Fransa'ya şaba. Eyvallah Ahmet Hasan'ım. Yarın dinle kardeşim. Yine küçücük yarışmalar yapacağız. Zaten biliyorsunuz yarışmalar gayet kolay basit. Böyle iki tane kombine vereceğim yarın. Tamam mı? Ahmet Hasan. Oldu mu canım? Can't touch this. Cenaze hizmetleri Serkun Teloğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında ve İskacı'da Panagi Çağları 69'da. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları hazırlıyor Serkun kardeşim. Timologi ve apodikçileri onun işi. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı var. Bu nakil işlerindeki gerekli olan her türlü işlemleri, özellikle kağıt işlerini. Yani bunlar çok önemli. Onları da Serkun Teloğlu hallediyor. Cenaze hizmetleri, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasındaki gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu. Cenaze hizmetlerinde Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak bitişik yazıyorsunuz. Bütün iletişim bilgileri orada bulabilirsiniz. Ben vereyim yine telefon numarasını. Bu telefon numarasını da 7/24 arayabilirsiniz. Yasemin Çoban Hanımefendi, karşı mahallede kahveler içildi mi? 698-77-99-377-7/24 saat. Böyle hassas günlerinizde arayabilirsiniz tabii ki. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Evin deposunda temizlik var. Oo, Fransa'da da hava güzel. Arabanın markasını seçemedim orada Nihat abi. Aga. Kocaman bir arabaya benziyor.

bir soru yapayım mı demiş. Of course, please. Balıkesir Burhaniye selamlar. Manisa Akhisar Kırkağaç selamlar. Başka nereleri vardı, dur bakayım ben bir hatırlatayım, böyle kendi kendime bir hatırlayayım bakayım. Uzunköprü'de dinleyenler var, Edirne'de, Avustralya var mesela. Can't touch this. İzmir Çeşme'de dinliyorlar mı? Yok, seninle uğraşacaklar Çeşme'de. Başla güne bizimle, enerji gelsin hepçenize. Allah gönlünüze göre versin canlar. Ha, bekliyorum soruyu, sor bakalım. Zor soru sorma ama E eşittir MC kare falan, onlardan sorma. Kuantum fiziğinden olmasın. Atom altı parçacıklar olmasın mesela.

Ο Στέκη του Μπόμπο, my friend, σε ήταν ίδρυς. Κανονικά yazdın yani, κανονικά yazdın. Al voltanı. Hadi oğlum bekliyorum, tişört vereceğim. Sen şimdi ünlü oldun ya, Türkiye'den bir teklif geldi, gel bizle çalış, gider misin Türkiye'ye demiş. Türkiye'deki radyolara mı? Ah, çok ince bir soru. Bu soruya sen gelince cevap vereceğim. Gider miyim? Giderim. Ya para... Şu anda burada aylık 6000 euro falan kazanıyorum. Yani aylık 6,5-7 verirlerse, ne yalan söyleyeyim, yalan dünyada para önemli. Rahmetli Napolyon boşuna mı dedi? Lefta, lefta, lefta. Vallahi iyi bir radyodan, kaliteli bir radyodan iyi bir parayla teklif gelirse değerlendiririm Yasin kardeşim. Why not? Okay. O Fransız düşünür boşuna mı demiş? Abet muhasese vous voulez vous coucher quoi diye. Biliyor musun ne demek Yasin? Bilmeyen ya. Yapay zekaya sorma, o da bilmiyor. Abet muhasese vous voulez vous coucher quoi. Bir kız sevdim gül gibi, yaktı beni kül gibi. Ya?

0: can't touch this. Look, man.
1: Mehmet Osman kardeşim fotoğraf mı video mu göndermişim bilmiyorum. Bu Messenger'ı benim hemen bir yenilemem lazım müsaadenizle. Bir şarkı arası yapayım, Messenger'a bir el atayım artık. Olmadı bu, sabahtan beri açamadık yani. Dinleyicilerim sağ olsun o kadar fotoğraflar, kadrolar gönderdiler. Videolar geldi, açılmadı. Ne halim varsa gör. Stop, have a time.

Kaç beygir o makine o ya? Çok büyük duruyor be buradan. Bak o kelimeyi herkese söyleme demiş. Avet muaz sesobu vule vule kuşe vule. Abi sağ ol, teşekkür ederim. Ben onu bir kız sevdim, gül gibi yaktı beni kül gibi diye biliyordum ya. Avet muaz sesobu vule vu kuşet kuva. Bak işte. Ben hep diyorum ya. Allah size şifa verecek, iyi gelecek insanları karşınıza çıkarsın. Bak Nihat Agam yazdı. Fransızcası sular seller gibi Nihat Agam'ın. Siz Balıkesir Bandırmalısınız. Arzu Hanım da Balıkesir Burhaniyeli. Bandırma. Bandırma deyince hep o vapur aklıma geliyor Nihat Agam. Bandırma vapuru. Bildin sen onu. Yiyor millet parayı, bozmayalım arayı efendim. Yapay zeka, mapay zeka, tırışka.

0: Lambır Lambır Gökhan Pileci'm, Ayber Gökçeler, Malkoçoğlu ve Cidalı. Merhaba ama ninjalar.
1: Oh be. Bandırma vapurunu bilmem mi demiş Nihat Özbek. Nihat Agam da bizden baya. Vallahi bile kanımız ısındı. Dayı bir tanesin. 489 beygir o makine. Bırak baya. Dayı onu toparlak yapsaydın ya baya. 489 ne? Onu bir 500 beygir yap. Öyle al. Ne 470 ne 490. 500 beygir. Makine var mı dayı makine belinde? Çıkar dayı makineyi. Aynalı baba duydun mu? 489 beygir, bir tane beygir de ben, 490 beygir agamın makinesi. Yey. Ona kopçuya bir basacaksın. Aman. Fransa, Balıkesir, Bandırma, Burhaniye 16 saat. Uçak mı?

Faganacı Yusuf'tan Gırzola Böftek yiyenlere Bobo'ya Şaba. Bobo'dan Faganacı Yusuf'a Şükriye Şaba. Fransa'dan Kanada'ya, Kanada'dan Yeni Zelanda'ya. Azerbaycan'dan Daru Dünya'ya Şaba.

0: söz vermişti.
1: Vallahi satmayacağım.
0: Kardeş dünya, kardeş dünya. Kardeş dünya.
2: Kral FM 100 reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Lezzetler düşle. Düşle, düşle.
7: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
8: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
7: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
8: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
7: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

Ondan gel bakalım buraya kadar dedi. Vay vay dedim, ne oldu, duydu acaba Türkiye'den teklif olduğunu falan mı dedim. Duydum dedi, Türkiye'deki radyolar seni istiyormuş falan dedi. Dedim vallahi yalan, Yasin'in uydurmaları dedim. Yasin topu sana attım. Buradayım canlar, Radyo Kral'dasınız, Dinleyenler Kulübü'ndesiniz, hoş geldiniz. Şöyle güzel Rumeli türkülerini sizi baş başa bıraktım. Mesajlarınıza da hemen bakacağım böyle. Eray'ım... Ha tamam, o zaman ben programdan sonra seni bir arasam Eray olur değil mi? O Eray Besimoğlu. Nereye kayboldun be? Bitti mi demiş. Ben bitti demeden bitmez Emircan Osman. Patron çaldı. Gel bakalım buraya dedi. Gel dedi. Mentereci dedi. Gülgen Asaloğlu sesli mesaj göndermiş. Biraz sonra bakacağım. Neredesin diye yazmış. Dinleyicilerim hemen yazıyorlar. Nerede kaldın? Buradayım Yasin. Karadayı dedi, gel azıcık gel dedi. İki çift laf edelim dedi. İki muhabbet yapalım dedi. Eyvallah, bu arada Nihat Özbek agam da göndermiş, yeni dinleyicimiz. Bu da 50 beygir. Aa, nasıl verespit bu bayağı? Bizim Trakya'da böyle verespit yok Nihat aga. Bu da mı ceryanlı bayağı? Ya bu bayağı motor ceryanlı, verespitler ceryanlı, arabalar ceryanlı. Her şey ceryanlı yaptı bunlar. Eyvallah Nihat aga. Söyleriz. Tamam Hasan, Gusto Grill'e kolay gelsin diliyorum. Programdan sonra seni de bir ararız, bilgilendiririz tıraş için. Arzu ne yazmışsın? Ha ben yazdım ya, Balıkesir'i özledin mi diye. Evet. İnsan memleketini özlemez mi desene be ya. Eyvallah Arzu. Grup teşekkür eder. Yasin. Ben Hırvatistan'ı destekleyelim bundan sonra demiş. Bu arkadaş Hırvatistan milli takımının forveti mi Yasin diye sorarlar adama. Vallahi sorarlar. Birkaç vakit sonra cevabını der. Misirlere karık başlamış. Misirler karık yapıldıktan sonra sulama işleri başlamış. Milayimoğlu Ali efendim misirlerini sulayanlar. Kumbinalarında dövme işlemleri başladı. Ekinler, arpalar dövülüyor. Bereketli olsun efendim ürünlerinizi inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Bant'tan yayına koydun kaçtın. Bulgaristan'a diye yazmış halam. Yok Romanya'ya gittim. Ay kız patron çağırdı, dur azıcık şimdi. Program bitmedi be, program biter mi? Tabii 26 dakika sonra bitirebiliriz. Ray la la la la. Eyvallah Eray'ım, tamam canım. Biliş Market, Selo'da süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu A'dan Z'ye. Evinizin tüm ihtiyaçları tarladan sofranıza, günlük, tazecik, mevsimlik meyveler her gün efendim. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Village Market Seller'ı Gökçeler'de. Instagram'da da Village Market Seller olarak takip edin. Çünkü sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller'da. Village Market Gökçeler'de. 15 euro ücretli alışverişlerinizde evlerinize kadar siparişlerinizi, hatta iş yerlerinize getiriyorlar. 694 516 40.

Ayşe diye ne oldu kız? Anneme selam söyler misin? Söyleriz tabii canım. Annemin ismi Ayşe. Anneannemin ismi Nevin. Seni dinliyorlar şu alan.

hanım, anam ve anneannem diye yazmış Arzu Hanım. Balıkesir'de, Bandırma'da. Burhaniye'de be aşım, şaşkın aşım sen de. Levin Hanım, Ayşe Hanım merhabalar İskeçe'den. Ellerinizden saygıyla öpüyorum efendim. Selamlar, saygılar. Çok çok memleketten, Batı Trakya'dan Balıkesir'e. Arzu Hanım da radyonun vazgeçilmezlerinden. Balıkesir, Burhaniye, Bandırma, bütün Balıkesir, Susurluk. Levin Hanım, Ayşe Hanım, saygılar efendim. Ben Cühela, fukara sunucunuz Haşim Çolak. Tanıttım kendimi de Arzu'dur. Sen Türkiye'den radyolardan teklif alırsın da biz seni salır mıyız, gönderir miyiz? Ha bakalım. Ha bakalım şimdi. O da var. Dinleyiciye sormadan sen nereye gidiyorsun? Dinleyicimin benim üzerimde hakkı var. Doğru. Efendim müsaadenizle çok büyük teklif geldi. BBC'den, CNN'den. Gidebilir miyim? Ah, dön gel, dön gel. Dön gel Türkan. Gel. Yusuf diyormuş, Fagana'yla önüne geçerim, salmam seni. Dur bırak Yusuf Aga. Abi, tamam ama şimdi oraya gidersek, Türkiye'deki radyolara gidersek, oradan da beni dinleyebilirsin internet üzerinden, Fagana'nda, Kepçe'de. O patron kesin sana yeni telefon almış, yarım elmalı. Hadi iyisin yine dayı. Yok be, geçenlerde aldı. Sağ olsun, hakkını yemem. Yarım elmalı değil, bütün ayvalı aldı. Ayvayı yedir Haşim dedi. Ayvalı telefon aldı.

yerim benim. Nasıl olacak o iş? Bir şarkı dinletmedim Baday'ı bize. Car car ötüyesin sabahtan beri. La oğlum bir dur. Güvenin benim, kolay gelsin. Kivi tarlasında çalışanlara kolay gelsin. Kiraz toplayanlara kolay gelsin. Mısır sulayanlara kolay gelsin. Çapa yapanlara kolay gelsin. Ev hanımlarına, yemeklerini yapanlara kolay gelsin. Arabalarını süren hanımefendilere, beyefendilere kolay gelsin. Hanımefendilere ve beyefendilere ve çocuklara merhabalar. Dinleyenler kulübüne kolay gelsin. Bulgaristan Sevliye Vok Yerime Mehmetova hanımefendi ve Zehra hanımefendi. Hoş geldiniz. Yapıştır güven.

0: Şaşırdı hanımefendiler Arzu. Evet evet Ayşe Hanım, Nevin Hanım, size diyorum. İskeçe'den, Yunanistan'dan sesleniyorum. Bugün diyorum yemekte neler yaptın? Ayşe Hanım, Nevin Hanım. Arzu Hanım'ın annesi ve anneannesi. Ne yemek yaptınız bakayım bugün?
1: Arzu bu da diyormuş ya, bu nasıl böyle susak ağızlı bayağı.
2: Çarşıdan aldım da bir tutam nane.
0: Damat öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Aldım gülleri.
2: Damat beyin hatırı için yerden temane.
0: Temizlik yapanlara da kolay gelsin. Nihat Agama, Nihat Özbek. Balıkesir, Burhaniye, Bandırma. Balıkesir, Bandırma, boş ver gitsin. Nasıl bu ya? Boş ver gitsin, aldırma ha. Türkan dön dön dön dön.
2: Tutam nane, çarşıdan aldım bir tutam nane, kaynananın
0: doğru önce babaya gidelim ondan sonra. Babayı biraz sonra tanıtıyorum. Reklamlardan sonra.

Gülden yazdım mesajı gönderdim, mesajdan bakabilirsin. Belki işinden gücünden beri görmemiş olabilirsin. Mesajlara bak Gülden, tamam mı? Okey. Aga mısır yap. Yapaysanız da ununu da yapay mısınız? Mısır ekmeği kaymak kaymağına, kuymak kaygana bağlı da mısır unu yalın mı kızartıyasınız agam? Ah, dur Orhan aga, şaşırttın beni. Haçan diyor yapaysınız unu ne da? Mısır ekmeği yapay mısınız? Yapıyoruz. Mısır ekmeği de yapıyoruz. Balıkları da mısır unuyla da, evet anlayabildiğim kadar şimdi dur okumaya çalışıyorum Orhan agacımı. Mısır unuyla da böyle altını üstünü sazan balıkları genelde mısır unuyla harika olur. Hah tamam Güldem oldu. Mısır ekmeğini böyle mısır ekmeğine domates salatasını yapacaksın Orhan aga. Peynirle domates salatası bol soğanlı, tamam mı? Mısır ekmeğinden bandırcan zeytinyağısına, bandırcan vistoni de zeytinyağlarına. Parmaklarını yersin. Hey, hey. Burası İskeçe mi demiş Durmuş Ali Zengin Agam. Evet İskeçe. Sabah paylaşım yaptım. Lay la la lay lay lay. İşi gönderdim ya, önemli değil. Haa tamam. İsmail Kartal sürpriz olur mu? Hadi avru taleme pali. Taleme avru. İsmail Kartal mı? Oo, Aykut Kocaman İsmail Kartal bir olsa Gordon Mill etmez. Etmez abi, etmez dayı. Vallahi Gordon Mill nerede be? Hey. Ciddi mi? Şey mi gelmiş? İsmail Kartal mı gelmiş? Yasin. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Kartal'ın çalışanlara bir şarkı çalabilir misiniz? Bursalı mısın? Kadife Ligi'nin çaydan mı geçtin? Yanakların alal olmuş. Kızılcık hoşafı mı içtin? Kartal Cemil kolay gelsin. Balıkesir, Burhaniye, Bandırma her şey yolunda mı? Ayşe Hanım efendi, Nevin Hanım efendi. Diyecekler bayağı. Nasıl kızan bu böyle bayağı? Kar taneleri, nur taneleri. Dostaki de Bobo Seydan İdris Bekirli'de, Peleketi'de efendim mangal başı lezzetleri var. Bobo'da siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze duman üstünde ve çok çok uygun fiyatlarıyla, üstünü basa basa söylüyorum. Tosteki tu Bobo Seydan İdris, Peliketi Bekirli. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar çalışıyor arkadaş. Dünya Kupası maçlarını izlemeniz için büyük bir tane televizyonuyla birlikte. Mangalbaşı lezzetler, ekmekle pideler, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, iştah açıcı mezeler, orektika diyoruz biz onlara. Ya bakalım oradan azıcık bile tuzluca muzluca bir şeyler de yesin Bobo'ya. Çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle hoşaf var. Kızılcık hoşafı, erik hoşafı. Ağlat hoşafı. Ya baş başım ağlatlar olmadı daha. Dur bakalım sakin ol ya. Bobo'ya gidin efendim. Tanışın kendisiyle. Tişörtler var mı yok mu? Sabahtan beri 10 kere sordum. Baba. Tişört vereceğim oğlum. Adres Peliketi Rodobis Bekirli. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak takip edin. Fırsatları ve fosforaları. Prosfora değil. Dikkat edin fosfora. 2534-031-202-698-75-96-105 Tosteki Tu Bobo.

Gene benden ötürüm ben Nihat Akacım. Nihat Akacım'la karıştık be. Vallahi bile tanıştık. Kanımız ısındı. Cismen tanışmıyoruz ama ruhen vallahi kanımız ısındı Nihat Özbey. Demiş ki Nihat Akacım Fransa'da. 50 yıl Fransa'da. Vay be. Abi çoluk çocuk horonda torun tovalak var mı yani? Bir tanışalım bakalım. Yengen kızıyla gezmekten geldiler. He, ne yemek yiyeceğiz be adam demişler Nihat Akabat'a. Bobo'ya gidin. Bobo Yunanistan'da. Agam demiş ki radyo dinlenince yemek yapsa ya radyo dinleyeceğine yemek yapsaydın diyor. Hep senden ötürü. Doğru söylüyor. Yengemin ismi ne? Doğru söylüyor yengem. Ama şöyle bir sloganımız da var bizim. Jingle'ımız var. Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz telefon. Aman. Kral FM'de olsun. Teleradyo nereden çıktı lan?

0: Yenge dinlesin bunu. Nihat Aga.
1: Gözünüz işinizde, ha, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
0: Elbet. Yemek yaparken bizi dinleyebilirsin, temizlik yaparken dinleyebilirsin, bisiklet ayderken dinleyebilirsin, araba sürerken dinleyebilirsin, her türlü dinleyebilirsin. Şimdi kulaklıklar da var ya artık böyle, tellere mellere falan gerek yok, kulaklığını takıyorsun, dayı sen gene yap oradan be ya, iki tane. Kır iki yumurta işte, tamam be ya. Yenge derse bu net, bugün böyle idare edeceğiz de, hadi bakalım. İzmir'de de yemek söyleyeceğim sana de.

İtalya'dan bir dinleyicimiz aradı. Emiliano Gilberto dedi. Dedim si. La Italiano Sacramento Momento Cimonto dedi. Dedim tamam bekle. Cevap verdim adama baya. Ben de dedim ona la umbrella sambrella capello dedim. Okey dedi. Anlaştık yani bir şekilde.

Karabela geldi, Zargana geldi, bizim Ninja geldi. Yedi bela. Banderas Hüseyin, selamlar dayıma, nasılsın bakalım? Programı İtalyanca mı başladın? He, İtalyanca başladım. La sombrella, umbrella, capello. La italiana, sacramento, momento, cimento. İyi oğlum, Fatih Terim bir aralar konuşmuyor muydu İtalyanca? Ben de İtalyanca konuştum işte. Sen de neredesin? Bakın Messenger'dan gönderme Hüseyin. Messenger'da bugün hiçbir şey açmıyor kardeşim. Yedi bela. Tamam mı? Yakında seni Araplar da dinleyecek. Aman dinlemesine bırak. La kulli şeyle halendü ve hebdici arabiyendisi ve ahleli düşüdü.

Ahmet Hasan, ciddi mi söylüyorsun? Fenerbahçe'nin antrenörü %51 İsmail Kartal, %49 Aykut Kocaman, ikisinden biriymiş abi. İkisi beraber yönetsinler olmaz mı Ahmet? Belki daha başarılı olabilir. 120. yılında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun. Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo Kral FM.
1: Radyo Kral'da dinleyenler kulübündesiniz efendim. Michi Batshuayi İskeçe'de, Aukstad. Hayır be ya. Nereye gitmiş bu? Çorum'a gitmiş. Ömer senin memlekete gitmiş. Bir zamanlar Beşiktaş'ta forvetti, sonra Fenerbahçe'ye geçti. Michi Batshuayi. Yasin teşekkür ederim. Sağ ol, emeklerinin içinde gönderiyorsun böyle. Bir de bana yaz bakalım. Onurcuğum, sıracım. Nasılsın bakalım Onur, 1978 sıra benim. Asker arkadaşım benim. Kardeşim benim. Çok selamlar, saygılar Onur'um. Cesur, ben seni arayayım sonra, olur mu? Hala programdayım çünkü. Hareketlenmişken Ege'den Delice Sevda'yı çalar mısınız? Kız, nereden aklına geldi bu şarkı şimdi? Yasemin. Delice, bir sevda. Dinletiniz tabii ki. Warrior Plus artık perakende satışlara başladı. Dükkanında biliyorsunuz artık yeni dükkanı Koyunköy'de, Kimerya'da efendim, yolun üzerinde. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz. Warrior Plus'la mutlaka tanışın. Çok efendi sahipleri var, çalışanları. Warrior Plus Instagram'da da Warrior Plus Cash and Care olarak takip edebilirsiniz. Sabit telefonu 2541-021-404, cep telefonu 693-31-68-949, e-mail'de sterkellas@gmail.com. Barış, bütün dünyaya tanıtıyorum seni bak. Fransa'dan yeni dinleyicilerimiz var, İngiltere'den var, Jamaika'dan var. Warrior Plast Koyunköy'de yeni yerinde. Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik kaplar ve plastik poşetler, torbalar. Hatimleriniz, düğünleriniz için kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri ve trapezo mandilolar. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israf, hayır. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler Warrior Plus'ta, Warrior Plus'ta Koyunköy Kimerya'da. Yolun hemen üzerinde. Oto elektrikçi Sami Agam da yine İskeçe'mizde. İkuşçuş Oktay Şoktömür'ü 28'de İskeçe. Kavala istikametinde İskeçe'yi çıkarken hemen sağda. Benzinci Haral'ın bir dizinin hemen yanında mango yedek parçası satan bir dükkan var. Onun da tam karşısında. Açıklayıcı bir böyle adres verdim sizlere. Sabahları her sabah, pazar günleri hariç. Kiriyaki de dulev. Dulev Mehmet Sen Muştam Kiriyaki oy de dulev bunlara. Kamefora dulev. Sabah 8.30 akşam 5'e kadar hizmetinizde Ahmet Sami Ustam. İki tane yeni klima makinesi aldı. Gittim gördüm. Vallahi billahi gördüm. Gittim yerinde gördüm be ya. Baktım ben onlara be. Bu ne be? Ne bu be ya? Para ayırmayın bunu gibi. Oğlum gönderip durma şöyle şeyler, fotoğraflar. Aynalı baba. Allah'ım yarabbim. Efendim. Sami Ustam'da neler var? Bir bakalım bakalım. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü, her türlü araçlarınızın klima bakımı, Ahmet Sami Ustam, oto elektrikçisi, Elektrologos Aftekinüton Ahmet Sami.

Kalamata bugün yazmadı, Kalamata. Yasemin Hanım. Gülşah Hanım iyi mi? İşleri var herhalde. Hiç sorma, iyice iyice. Nereye gideceğiz? İstediğin yere. Sen nereye gideceksin dayımın evladı? Ha. Kolay gelsin Ahmet Sami Usta'm. Instagram'da sam.elektrişin olarak da takip edin. Yasin Gürkan abi nerede tatil yapıyordu be? İşte Nakso, Paro, Kuyne. Rodos'a mı gitti, Kosta mı? Mikolos'a mı gitti, nereye gitti?

Asiye Hanım merhabalar. Asiye Patingo Spartakus Kung Fu Okulu da Taş Yüz'de öğrencileriyle birlikte. Kolay gelsin Haşim Bandak. Kefalonya, ha Kefalonya'ya gitti adam. Ne bileyim, ben sandım şeye gitti, Mikonos'a falan gitti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.

kalpli çocuklara, dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere, dostlara, can dostlarına, ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusunu, karıncanın gücüne, kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara, eline, diline, beline hakim olanlara, emeğiyle kazananlara selam olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Kıymetli vaktinizi aldım, birazcık harcadık kıymetli vaktinizden. Hepimiz böyle. Yarın hak nasip kısmet ederse görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

Olasılıklar ve sakladıkların kaçıp gidince biter sandık.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

gününüze Haşim'le renk katın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, arabacı köy, sünnetçi köy arasında
4: Kartal Cemil'de.
3: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, arabacı köy, sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçiyor...

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

Ben çocukken tatil günleri mahalle toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi. Babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

eski şarkılar. Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi. Daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar. Beni bu gece yine ağlattılar.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.